0: Tanıyacağım.
1: SA2.
0: 1D Emerson, BLS, sorry, Maldon.
1: A2, transfer 1, BLS Emerson, 70, 418.